Her sanki yastığı gibi benim deli gönlüm yine hasta gibi, benim deli gönlüm yine hasta gibi.